helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xoran azve strani juan ra

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez

vaktin aran, hem besti karın isterim bu karın şiyan. Bıla hainan dibim kevre sağda ve şirin, ezgirtiye runahiye bu azadiyeme. Tevra ver bir müyemin, ver bir tavası ve ezebimi. Ezgirtiye jiber runahiye bu azadiyeme. Ez arama dile dayıkame, ez Hüseyin'e serifirazam. Şubu bir anina şehidi.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan berberti u gele xara ezbe strani juan ra

Ah, balecik kim de desteleye eş mene hun khari gaddareye ya balecik

Müşterane gotmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Rouge, rouge. Ne oldu anne?
1: Deli mi oldu lan? Çek bana.
2: Konuş oğlum.
0: Baba lan önce müslah mı isterim?
2: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
2: Oğlun oldu!

Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam, şimdi de kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, mami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes, daha bu şüme deri desim aciliz, şüme desim aci orin. Nedi şeyleri lisele reklam rüştün, yeke kurmanca, yeke acemme, yeke. Ezan usulü asibin açımını cem yandan ciddi tırken mi diye ke, benzeri abi çabı gülle, biz mi teyli çepil, bir ece porke, jene kandile. Gerdan der ajuta kondar yan tabi chartili abdin sen aşka faiz ve vermer tarat der bazı adı bir gemine de sen havi dina varış gülya. Mesel kula tavan dedi kim rami şanı gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesel ve tarız tarız bağır rakot yer şemen akhiyalı kımakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Ahle,

ederim. Hapsalemi tamam ede hesir abdalemi der imana bavetim. Gel o vesmin emine de sehvavetin ağır resul ya. Müsef kuda tavanını kim ramişana gildi. Megulü ya nâve vahmedi ve terze ede hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabeyn zan müsül ve terezü terezbâ ve rakudim semid ahiyyal vesmin emine derdi. Kulbu hiyyalü cehde kemme ve

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes ku sor û dera min.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kuleyde Kevayi Levetani ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayat Dünya Hoş Şevva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen öte bir cihazı yok ahri gibi devran adı dünyayı İzhada ve teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve sübün yetu seyir bir kemal kırabı tu deyne kapı de hayat dünya koşama be Azı edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bir beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bir beycun teyni Kefen kirin bir beycun teyni Şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tu deyne kapı de mesmin ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir rehasım bir beycun teyni Bir medane kabrı kabristani bir beycun teyni Danime kabrı reşu tarih bir beycun teyni Suala kirna kirda bi bejin teyli Terkina meleda bi bejin teyli Tisar şahli maka şahli kirin bi bejin teyli Vişta komida bi kirin bi yakida şahli Bu karı bi kirli harsali da bezir kabili Bu işte oca kaçar

0: kalbi harapti. Ya bu şuşuk. Ve kabile bıttı fiyne hatta az vi kerim fa'ab kerim bedek az kurban hatama.
1: Senye
2: kamçlo kamçlo FM. Şabi hala var bekati gan. Derdeme gerane ay birabrina makure. Gorisa bütün cerbu zulu meyla kuhum can. Dengese yapıştır zulemi nayi zulu.
3: Se hava da dengek cısra baya sıbaya. Hava diş dengi huşina dahlu razaya. Hava sisi yajbin aşama muku gulaya. Laura kud dinet min avut meşure.
2: Karvan ema babre katil eşap raşu tali. Sermaye taras kulliyende berfe her dubari. Bahoza çala pek dene meşher şarkanari. Vare mevalata ay havarre ça mezure. Çar havir me dizu kaleşin tek dana dijmin. Meşher rakateynin bir bir hayfu mekabin. Kaçyaru umidame nema yapın dileğinin. Meydan-ı jibuhir şu çar.